0: Şurada kalacak istiyorum. Oh,
1: devamını Kavacham Devata Vasam Vajra Parinjara Saudhya.